0: Etiren kabara, Bortala Oblastık El Hükümet Parti Kurpası'nın mütçesi, Orınbasar Oblas Başçısı Doyen Gün, oğur darajada tartipke zakongo kayçılık kıldı dep şektelip, uçurda Abtonum Rayonduk Tartip Tekşeri Komiteti jana Revizya Komitetinin tartip boyunca tekşerüsün jana Revizyalık tekşerüsün kabul doğdu.
1: Yeme uçkaya janlıktardan uastara. Şinjan tekşeri ölçü akıl direktörü gözümülde başkaru sistemas jakında darajasını üstürüp, kıldaştırını ütürüp, janıdan 9 çoğun kesip bölügün koşup, örşattağın sanduğun malumat çoğuluğun açıp, büt rayındoğu 1200'den aşuğun tekşeri ölçü aparatına aratta internette daimdi güzeti ölçünü çoğu koyup, daimdi kolduğunda durgan kesipti internette bütürü salıştırmasın 90%'dan çoğurga üstürüp, gözümülde başkaru bereketin 50%'dan çoğurga üstürgün.
0: Ürümçü şarı bayıl adattağı tolğortoğu okuçu kabulduğu planınan 2000'de jağıdan göbeytüp, jağıdan kurgan tolğorto menen kartandar mektebine genirtip kabulduğu koş döngülüktüğü motoru arkılu, sapattu ağartu baylığı kamdosun sızıl genirtet. 2000 jağıdan göbeygen oku ordunun orun alusunan olam, ürümçü şarı toptoşturup mektep başkaruğunun kaptalı salıştırması 90%'a jetet.
1: 7-nji aydın 29-njı günü saarkı saat 6'dan 40 minüt ötkende Şandong Aba Jolunun B 737 jük taşımalı kötürü uçağı Kaşkar Lining ilaralı uçak çayında Baysal'da uğundu. Bul, Ürümçü Taşkent Kaşkar aylanmalı ilaralı jük taşımalı kötürü uçağının sınav uçusun Şıdır Bütürgön Nöndarek biret.
0: 7-nji aydan beri Şinjan'dan jaylı sayakatı sızıl güç aldı. Tongşın sayakat örüşü sandu malumatında görsötülüşünçü, Şinjan jaylı türündögü jerlerde izdö, kızuluğu aldan kaydağıdan ösüsü 100%'dan aşkan. Bayınbulak jaylısı siyahtu görk tüyündün eşik beletine aldın zakas beriu kızuluğu aldın kaydağıga salıştırganda artusu 55%'dan aşkan.
1: Yeme, büyüt Şinjan'dağı 16 şarın avarayının aldın malumatı kastar. Ürümçüde, gün açık bol kıyınlar alttan bir atavan temperaturası 20'dan 38 gradus ayranasında jılu sıdırım jel jürüt. Altayda azırak çağınca atavan temperaturası 15'den 27 celsiye gradus ayranasında jılu sıdırım jel jürüt. Çöçökte gün açık bol atavan temperaturası 19'dan 38 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Kulca'da gün açık bol atavan temperaturası 19'dan 34 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Bortara'da gün açık bol atavan temperaturası 19'dan 33 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Karamay'da azırak çağınca kıyın açık atavan temperaturası 24'ten 34 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Kuytun'da Arawuktan kıyın açık atavan temperaturası 23'ten 34 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Şihanzı'da Arawuktan kıyın açık atavan temperaturası 17'ten 38 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Sancı'da Arawuktan kıyın açık atavan temperaturası 20'den 38 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Qomul'da Arawuktan bir atavan temperaturası 18'den 33 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Turpan'da gün açık bir atavan temperaturası 28'den 38 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Korla'da Arawuktan kıyın açık atavan temperaturası 21'den 33 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Aksu'da gün açık bir atavan temperaturası 21'den 34 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Arçı'da gün açık bir atavan temperaturası 20'den 34 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Kaşkar'da gün açık bir atavan temperaturası 22'den 35 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Xotende gün açık bolup kiyin aralıktan bir atavan temperaturası 24'ten 37 celsiye gradus ayranasında sıyt sıdırım jel jürüt. Çoğurda avarayının aldın malumatı tutunstara. Бүгүнкү жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургундар Маметурду Апыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымечит Муса. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Маметурду Апыш. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Кулхада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шутинг абонтер терминалын чуруп алсаңыздар болот.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Hormat tuğarmanlar. Baktılı suyu bakıtka balkıgan üyü bilenin kaynarı. Suyu bar yerde ümit bar. Eme Esentur Kurmanalı oğlunun atkarısındaki baramsağa bakıt öngörüp degen ırga kulak töşöngüzdür. Sözün jazgan Nur Tokto Dumanalı oğlu, obonun jazgan Esentur Kurmanalı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp, tüstü oromo süretke oxşuş,

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şıting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

0: Bugün 2026 yılı 7. aydın 31. günü ve günü Cuma. Ardakta ormandar aldı minen beri üzdün uçkay mazmundar minen tanışı alınızdar. Nıl qoğdanının özgüce kesipleri diqa malçılardın jana turmuş şansosunu şikaşıroğa güç koştun. Qorqos odanının Ləngər şarçası Liansan Gongıştağı partiya çekasının şujesi Tayırjan Abdurreşit öz yurtunda tamır tartıp, xalıqtın bayusuna güç koştun. Burçun odanında Jibek jolu vaqtılı jumuş iştöçülere ötöngü rasmi işke giriştirildi. Ardaktuu ormandar biz anda berүүбүздү баштайлы, радио толкундарынан алыстабай биз менен чогуу болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şıting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

ısınısı sıdırım jeljiriyor. Arçta gün açık burada. Havanın temperaturası 20'dan 34 Celsius gradı sayır arasında ısınısı sıdırım jeljiriyor. Kaşkar'da gün açık burada. Havanın temperaturası 22'den 35 Celsius gradı sayır arasında ısınısı sıdırım jeljiriyor. Koten'de gün açık olup yayınlar alıptan bir adavan temperaturası 24'ten 37 Celsius gradı sayır arasında ısınısı sıdırım jeljiriyor. Çoğurda avarayının adım var mı tuttuğunuzlara. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургундар Маметурду Апыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымечит Муса. Диктордору Акылай Мукаш, Маметтүрү Маметурсун. Бакылоочу Маметурду Апыш. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Кулкада Акын. Жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шутинг абонент терминалын чуруп алсаңыздар болот. Эми Арул тилинин ырларынан угасыздар.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Üçeriklinin baş işbirliği ölçüsü Lijiaja mundai tanıştırdı. Hotengilemi madaniyet uyunu borboru, jörölgülü toku önörün dayım dulaşkan görsötü menen birge jaş muraskerleri jörölgülü bederlerde takan çıktı. Zaman bap estetikaga birleştirilip jaŋırık jaratıp dolboorlop köp nuskadaki gilem madaniyet jaratmandık düşümdörün açım önüktürdü. Al mundai dedi. Sestma Hotendin bayrakı teknologiyası menen bayrakı angimesini saktagan, oşonu menen birge maydan görünüştü çökmün kaydat uyunu, jaştaşkan özüre tasirleşi türlerine söyünüp, zattığımız madaniyet muraslarına murastık kılıp, taratuğa jaŋılık jaratıp kurbat ıygargan. Emi, bütün jaŋda 16 şahırdan aldıbızdak 24 saatte kabarayının aldı malumat uasıstar. Örümçüde gün açı kabanın temperaturası 20-30 Celsius gradus jılu batış tündüktöğünü sadırım jel jüret. Altay'da durakcağın cay tavanı temperaturası 15'te 27 Celsius gradus çılı, tündükten 3-4 balı şamal çıgat. Çöyçökte gün açı, kıvanı temperaturası 19 Celsius gradus çılı, 38 Celsius gradus ısık tündükten sadarım gel gürüt. Kulcada gün açı, havanı temperaturası 19 Celsius gradus çılı, 34 Celsius gradus ısık çıgıştan sadarım gel gürüt. Bu ortalada gün açı, havanı temperaturası 19 Celsius gradus çılı, 33 Celsius gradus ısık batıştan sadarım gel gürüt. Karamayda zırakçağın cavartından gün açıla tavanı temperaturası 24 Celsius gradus çılı 34 Celsius gradus ısık, batış tündükten sadırım gel jüret. Koytunda gün bulut dolu vartından açıla tavanı temperaturası 23 Celsius gradus çılı 34 Celsius gradus ısık, batış düştükten sadırım gel jüret. Şıhanzıda gün açık bulu vartından gün ala bulutuna tavanı temperaturası 18 Celsius gradus çılı 35 Celsius gradus ısık sadırım gel jüret. Sancıda gün bulut dolu vartından açıla tavanı temperaturası 20 Celsius gradus çılı 38 Celsius gradus ısık düştükten sadırım gel jüret. Kumulda gün bulutlu havanın temperaturası 18 Celsius gradus jılu, 33 Celsius gradus ısık çıkıştan sıdırım gel jüret. Turpanda gün açık. Havanın temperaturası 28 Celsius gradus jılu, 38 Celsius gradus ısık çıkış tündükten sıdırım gel jüret. Korluda gün bulutlu olu vartından açılat havanın temperaturası 21 Celsius gradus jılu, 33 Celsius gradus ısık batış tündükten sıdırım gel jüret. Aksu'da gün açık havanın temperaturası 21 Celsius gradus jılu, 34 Celsius gradus ısık tündükten sıdırım gel jüret. Artışta gün açı, kavana temperaturası 20 Celsius gradus çılı 34 Celsius gradus ısık, tündükten sıdırım gel jüret. Kaşkarda gün açı, havana temperaturası 22 Celsius gradus çılı 35 Celsius gradus ısık, çıkıştan sıdırım gel jüret. Hotende gün açık bolu vartından gün, ala buluttan at havana temperaturası 24 Celsius gradus çılı 37 Celsius gradus ısık, düştükten sıdırım gel jüret. Jogoruda varayının aldığını malumat uktuñuzdar. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, баклоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жоопту редактор Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ошо тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар тилинин ырларынан угасыздар.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandıran. Saat 22'de sılu şıtin 6.10'da nöl koşulgan turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandıran. Saat 22'de sılu şıtin 6.10'da nöl koşulgan nuskas hareket kılığınızdaki jardamçınız bulur. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulur. Sılu şıtin 6.10'da nöl koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp

Solu shitin abon terminali 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jiynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.